وزارت ve hatta dayın. Li aman tam hayani bir kriz sedi sed nehat diyar kiri kawe yani paşaro cazan gah kovanin çaoy be çaoy vare berdam kiren. Nerin nu dafaz elme bgişti ama vaku dosyayı kamerad kır ama radesti bir kumtir.

0: And how should it be?
1: Jin ha vakit ezanin vakishina hezin Türkiye ağırlık kurdu noktayın stratejika erakede ya kemcar kanal haştra gandı bu ju turaji saziya serokomariya Türkiye belafkırı bu vakin uçey serakeji cihkırtı bu ju bilimici si iloni vaki vakishina hezin Amerika'yı ji Irak'ı ji bici eki berfreh kırtılı demek o em iro manşetin iro dinerin manşetin rojnamaya bizeydetir lipersina fone u gendeli cihtigrin gotinin Erdoğan cihtigrin nebeli rupelindin de veki nuçe yekşi si ilone vekşine izin Amerika'yı bandoravi liser heremi u Türkiye veki gotar u veki nuçe edi cihtigrin jin nebeli iro Ankara cibine ke gele gring jiye heye ciberko lijneya neteveyi lijneya ule kariya neteveyi megeke iro dicive yekşi sernava ve cibine begredayı kanuna çarçove peçek kırına PKK alı kada Irak'ı Herema Kurdistan'ı u Suriye de be gotu beşkirin her vaha hezin Türkiye ve biçi avayı vekşin ve dirokek ve desti şankırın yanına iro ev mjarji de ve cibine de be gotu beşkirin boçi gringe ciberku jin be gredayı proseyim haya ana haji kanuna çarçove neket meriyeti lebenda biryara megekiye leveli rayeden hukumeti desti şandıkın u dibeyjin ku haya ku PKK hamu PKK'ın hübe Irak'ı, Herema Kurdistan'ı, Suriye ve nekşe u çekin hıradas neke ve ev kanunji neke ve meriyeti jiber vici bi gredayı si ilone u da hemen demeda be çekirin İro dvi cibine de be gotu beşkirin na haya na haçı hat bu gotun ku en bas bugün Hakan Fidan derbari ve mişare da bu u gotu buku ve kişina Türkiye zin Türkiye ve konak bi konak pek be bi gredayı yeşedenin hereme beni kan gaben amit abitin ejber viji iro de cibina megekede tekiliyin pevajoya çektani na bahrema kurdistani iraqi iraqi ji de be gotu beşkirin na ku ambasa ji haya nahad rojnameyanda bıça rengi cihtir. Çünkü her çant iro be manşetin rojnameyanda cih negreji lebeli vaki nuçe hat belakırın. Jinko en bahs bıkın rojnameya milli o bora hürriyet u ajansa Anadolu ve desve bikin vaat gotin Irak jisi ilone pe ve hojbu konakake konağa ki dirokire amade de ki pişti 23 salan leşkerin Amerika'yı ve befermiş Irak'ı vekşin le Bağdayı şahi u kefhaşı le heuleriji bertek hene milliyet got le Irak'ı çavlı ser diroka siye ilonene u gelo velat de keve konağa ki nu. Disa sabah ku neziki hukumeteye got ku Amerika'ya kodı saladu hazaru sisyan da Irak dagir kribu pişti 23 salan hebuna huya leşkeri Nebir bi dawî dike dîsa rojnameyên nêzîkî opozîsyonê jî wekî nûçe cihdan lebelê îro bizêdetir wê megeke çi biryar bide ji ber ku wê piştî cibînê daxuyaniyeke nivîskî belav bike û polîtîkayên xwe li herêmê jî wê diyar bike ji ber wî jî helbet daxuyaniya megekî jî wê diyarker be li ser polîtîkayên Tirkiye jî.
0: Tamam, Sîdar, deste sax bi ji xwe. Tirkiye û Amerîka hevpeymanê hevdune li NATO-ye. Buna lugur Türk'a, buna Amerika ile Irak'a da girkeriye. Le buna wan o dest ser da girtin ser aha Herema Kurdistan'ı ser aha Irak'a. Hiç ne dest sayı da girtin, hiç ne da girkeriye.
1: Mekhabe.
0: Bomba betin ser aha Irak'a, hiç ne da girkeriye. Gel ki hoş evvelat şuraya ravşet, kim spas bu te. Sidar, Mandi, Nebi, em biçine Dimeşk, Dimeşk. افکاری من دلخواست محمد جیگل می دلخواست دمات باش بی ماندین بی دیمشق لسر به یکی چود بیجه دیمشقی جی اجبر نرین آوان گله که لطرکا نزی که او هر تشت خود گل وان آیار دکن گلو نرین آوان لسر به یکی جی هر نزی ترکا ایان نه کرم که دلخواست اگر دنگی من دگری مبزام هاوكارم دلخواز محمد لدي مشقه وباش كوية لاقصة كاني من نية دلخواز دلخواز
2: بلي جي بلي دنك دي
0: تمام تمام دلخواز كرمك

Ve kanal haşte de meha baş bud. Romalin kanal haşt berdam. Sabarat ve kişana hizin hep peyman naf. Herak ev herim ağa Kurdistan da. De ve demjmeri da. Em be sernuçan desmedi. Avruar ki hep peyman naf devleti ile Irak ev dumayı hat. Vazareta şer ya Amerika dbeje. Em je Irak ev zerkeftir. Vazareta baravan ya Irak ev diyartket. Pişti 3 Eylül'e. Çı serbazın hep peyman ile Irak ev namine. Vata sayışan etiyya Türkiye bu genge şekerin serçent babetan yen emni siyasi li Türkiye u devere dijive. Çavara jide hetekirin kuyek je teverin civine babeti ve keşan Amerika u Türkiye bu dijeri ma Kurdistan ve Irak. Suba parlamentoa Türkiye'ye de dest besala nüya yasa dananike. Civin jî de Erdoğan de peyva xwaya salane nava wê civînê da pêşkeş kir û ji bilî pêvajoa aştiye. De behsa çendîn babetên navxweyên Tirkiya û deverê û cîhanê kir.

Den başbata maşvanı heja kerem kendi gel ve turan uçan. Eme bülten ako ben sarın uçan girin des pepkin. Fermandarı gişti hezen çektarın Irak'ı bedavi hatna misyonu hepeymanyen nav devleti ya jibo şarıl dici daşil Irak'ı ragant. Abdullah Öcalan civaka ezdire peyamek şant u ragahant dve yebeşe li şengale bimine. Eger yebeşe nava artışa Irak'ı da cihekwa bigreji li dve li cihekwa bimine. Vekşine Amerika'yı ji Irak'ı konağa kenu li herime derdikhine hule. Li heta naha dosya daşe u malbaten man li Rojava'yı Kurdistan'ı bedavin nehatiye. Berpirsçi dibêjin pêwîste welatên herêmî û cîhanî di hevahengiyê de bin ji bo ku Daiş nekaribe careke din pêş bikeve. Xwendekarên dibistana Şehîd Ahîn a Rimêlanê li dijî helwesta rêveber û mamosteyan û nêzîkatiya wan a derbarê perwerdehiya bi zimanê kurdî de nerazîbûn nîşandan û daxwaza hesabpirsînê kirin.